0: aşk çağlar boyu sevenlerle birlikte yaşayıp geldi. Göz gördü, gönül sevdi. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Leyla ile Mecnun, hepsi de öldü. Fakat aşk öldü.
1: Radyo General 98.7.

kaldıracağımam. Değmezki hiç kaybolur zaman. İnan bana bulunmayan hiç kumaşı da değilsin. Yok karar verdim ay.

0: Yahoo.com reklamları sunar.
1: Yahoo, bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo77.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. noter üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, Lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: yatırıp mobilya sanayinde tek üstün Delta mobilyalarının çok değerli sahibi Sayın Ekrem Çatmaz Bey ve değerli eşine hitaben okuyorum. Sen evlisin.
1: Radyo General 98.7.

0: gitmelisin. Vakit
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 6767. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Çiçeklere su vermeyi unutma demiştin. Bugün ilk kez papatyalara su vermedim.

Parça parça bir kalbi kim onarabilir yeniden? Bitmiş bir aşkın arzını ne dindirebilir? Sevgili değil, sevgiyi aradığına inanmıştım ben seni. Bir aşkı öldürdün sen. Bir aşkı öldürdün sen. Bir aşkı. Gözler değil, sözler değil,

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Otomotiv.com reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

gitme canım bir tanem. Sen bensiz edemezsin. Bendeki bu sevgiyi kimseden göremezsin. Vazgeç bu kararından, sonra pişman olursun. Benim gibi seveni gerçekten

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer. Estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543-430-9013 0543-430-9013.
4: Kahveci Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Çetin.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Zonguldak.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti, yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. Noter üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, Lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Trabzon.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas.

0: Radyo General 98.7.
1: Gözlerin boşuna aramasın, arasan da bulamazsın, bulsan da bulsan da saramazsın. Beni kaybettin artık, beni kaybettin artık. Yollarımız ayrıldı, kalplerimiz darıldı. Söylenecek ne kaldı? Beni kaybettin artık, beni kaybettin artık. Sevgimi bilmedin ben severken, bu aşka layık olamazsın. Hakkın yok ki, hakkın yok ki soramazsın. Beni kaybettin artık. Söyleyecek sözün yok, benden sana hayır yok. Beni kaybettin artık. Beni kaybettin artık.

0: Radyo General 98.7.
1: Sakın beni özleme, yollarımı gözleme. Pişman olsan, pişman olsan bana ne? Beni kaybettin artık, beni kaybettin artık. Önceden düşünseydin, şimdi ne faydası var? Terk edip gitmeseydin, pişmanlık neye yarar? Aşkımı bilmedin ben severken, bu aşka layık olamazsın. Hakkın yok ki soramazsın. Beni kaybettin artık. Söyleyecek sözün yok, benden sana hayır yok. Beni kaybettin artık.

0: reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Açıkgöz.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istedi, Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

ziyan etmişim. Şimdi gözlerinde o yaşlar niye?

0: Radyo77.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Kebap.com reklamları sunar.
1: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. Noter üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, Lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

gönüldür yaşayan benim. Dostlarca aranan, özlenen benim. Anlamadım hala neden mutsuzum. Neden mutsuzum? Neden mutsuzum? Neden mutsuzum? Neden mutsuzum? Neden mutsuzum?

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniye'de. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Metro.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
3: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
3: Tavuk dönerimizde vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
3: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
3: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

dünya kurmuşlar kendilerine, ruhunu kaybetmiş bedenlerine, kahredip durmuşlar kaderlerine, isyanım, feryadım, yaşarken ölenler.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

esnaf67.com reklamları sunar. Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı,

0: Radyo General 98.7.
1: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını, hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543-430-9013 0543-430-9013.
0: Kahveci Elektrik. Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

0: Radyo General 98.7.
1: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606

WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını, hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.
2: Efendim, Emin Emekçi'nin başkenti Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, bugün 10 Ekim 2026 Cumartesi. Tüm dinleyicilerimize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün ve huzurlu hafta sonları geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz herkese, günaydın efendim, hoş geldiniz.

Herkese günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Radyo General, her sabah olduğu gibi pazar hariç her sabah saat 10'da sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz efendim. 98.7 frekansından bizlere kulak verebiliyorsunuz. Ayrıca internet üzerinden de radyogeneral.com adresinden dünyanın her noktasından bizleri dinleyebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Mesajlarınızı her gün olduğu gibi 0300 72 606 0606'dan bizlere ulaştırıyorsunuz. Aynı zamanda sesli mesaj da gönderebilirsiniz.

Sanayi sitesi üzeri ikinci TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo paket 0552-134-07-67 sevgili dinleyicilerimiz. Birazdan isteklerinize yer vermeye başlayacağız. 0372-606-0606 sesli mesajla ulaştırabilirsiniz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Herkese günaydın, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Efendim Eymen Çanta tüm müşterilerine ve Radyo General dinleyicilerine mutlu, sağlıklı, huzurlu hafta sonları geçirmesini temenni ediyor. Tüm çanta çeşitlerinin hepsini Eymen Çanta'da bulabilirsiniz. Okul çantaları, evrak çantaları, plaj çantaları, kemerler, makyaj çantaları, spor ürünleri Eymen Çanta'da. İmalattan Parakende satış noktası 10 Temmuz yokuşu Elmas Park arkası Acılık'ta Eymen Çanta, Zonguldak'ta tek hizmet vermekte sevgili arkadaşlar, imalatçı firma olarak. Hasan Karabacak 0535 970 4995 Hakkı Karabacak, Hakkı Baba'ya selam olsun. Melek Hanım, Hatice Hanım, Doğan Can Bey, Gülümser Hanım, Arzu Hanım, Nurten Hanım, Emre Bey, Ayşe Hanım'a sevgiler, selamlar göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372-606-0606. Bu arada Karadeniz Ereğli, Kumru Kafe tüm müşterilerine ve Radyo General dostlarına mutlu sağlıklı yıllar diliyor. Hafta sonları diliyor sevgili dinleyicilerimiz. Neler var? Sabah kahvaltısı muhteşem. Sabah kahvaltısı tost, hamburger, ayvalık tostu, et sote, tavuk sote, ızgara köfte, ev yemekleri sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında sevgili dinleyicilerimiz hizmet vermeyi sürdürüyor. Evet, gelen mesajlarımızı birazdan sevgili dinleyicilerimiz aktaracağız sizlere. Sesli mesajlarınızı da yine bizlere ulaştırabilirsiniz. Yurtta, dünyada, ilimizde neler var? Kısa haber başlıklarıyla aktarmaya devam edeceğiz. Özel tanıtıcı programlarımız ve sizden gelenleri de değerlendireceğiz efendim. Herkese günaydın araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren tüm Radyo General dostlarına selam olsun.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı sulu yemek çeşitleri İskender, efendim et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, efendim doğum günü, kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo paket 0552 134 07 67 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Konkini Gülay Hanım her gün olduğu gibi günaydın mesajını iletmiş. Yaşar Usta, Bayram Usta günaydın mesajını iletmiş. Rukiye Hanım, Aysun Hanım, Nurgül Hanım, Serpil Hanım, Mesude Hanım yine bizlerle birlikte günaydın demişler. Bursa'dan Özlem Hanım günaydın mesajını iletmiş. Rad'dan Zeynep Hanım günaydın Cengiz babam ellerinden öpüyorum demiş. Günaydın mesajını iletmiş. Herkese günaydın, hoş geldiniz. Muzaffer Yahşi abimiz günaydın mesajını iletmiş ve bir de şarkı istemiş. Sırayla isteklerinizi de yer vermeye devam edeceğiz ama önce Athena geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Efendim, Mert Kına'ya hüzünlü veda. Her saat başı ağlama krizleri yaşıyorum. Çatalazı eski belediye başkanı Cengiz Kınay'ın oğlu Mert Kınay'ın hayatını kaybetmesi Zonguldak'ta derin üzüntü yarattı. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Kınay'ın kayınpederi Hasan Güleryüz'ün sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşım yürekleri burktu. Çatalazı eski belediye başkanı Cengiz Kınay'ın oğlu Mert Kınay'ın vefatı ailesi, yakınları, sevenlerini yasa boğdu. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Kınay'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Mert Kınay'ın bugün Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Mert Kınay'ın kayınpederi Hasan Güleryüz sosyal medya hesabından yaptığı "Gülerken Ağlamanın Zamanı" başlıklı paylaşımında damadıyla olan anılarını ve yaşadığı büyük acıyı anlattı. Kınay'ın dünyayı gezmeyi seven, birkaç yabancı dil bilen ve kitaplara büyük ilgi duyan biri olduğunu belirten Güleryüz, damadıyla Türk tarihi, din, kültür, uygarlıklar üzerine saatlerce sohbet ettiklerini ifade etti. Güleryüz, Kınay'ın kitaplara olan tutkusunu anlatırken kendisine yaklaşık 200 kitap verdiğini ve damadının tüm kitaplarına talip olduğunu belirtti. Mert Kınay'ın birbirlerine olan bağlılığını da anlatan Güleryüz, çiftin sağlık sektöründe çalışırken tanıştığını ve daha sonra evlendiklerini belirtti. İkilinin birbirlerine çok iyi anladığını ifade eden Güleryüz, gökyüzündeki yıldızlar bile kıskanıyordu onları sözleriyle aralarındaki sevgiyi dile getirdi. Damadının yaşadığı sağlık sorunlarına da değinen Güleryüz, Mert Kınay'ın Mısır seyahatinin ardından İzmir Konak'ta düşmesi üzerine hastaneye başvurduğunu anlattı. Yapılan kontrollerde kalbini besleyen damarlardan tıkanıklık tespit edildiğini belirten Güleryüz, Kınay'ın ameliyata alındığını ve ardından yoğun bakıma kaldırıldığını ifade etti. 60 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren damadının tüm umutlu bekleyişlere rağmen hayatını kaybettiğini belirtti. Ve şimdi bir oğlumu kaybettim. Evet, Mert Kınay'ın cenazesi bugün öğle namazı sonrasında Uzun Mehmet Camii'nden kaldırılacak. Mert Kınay'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine, adaşım Cengiz abiye, Cengiz Kınay'a, babasına, herkese sabırlar diliyorum. Rabbim kimseye evlat acısı vermesin sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Eymen Çanta'da tüm çanta çeşitlerinin hepsini bulabilirsiniz. Evrak çantaları, okul çantaları, plaj çantaları, kemerler, makyaj çantaları, spor ürünleri Eymen Çanta'da. İmalattan Parakende satış noktası Eymen Çanta. Ayrıca Zonguldak'ta tek imalatçı firma olarak hizmet veriyor Eymen Çanta. İster 1000 adet, ister 10 bin, isterse 100 bin adet sipariş verebilirsiniz. 10 Temmuz yokuşu. Efendim, Eymen Çanta 10 Temmuz yokuşu Elmas Park arkası Acılık'ta hizmet vermekte. Hasan Karabacak 0535 970 4995. Evet, Aynanın güzel bir şarkısı sonrasında sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz efendim.

Gidim Ecelesi programımız devam ediyor. Şerif ve Semra Cihan, iki kıymetli kardeşim, Kilimli'ye sevgi ve selamlar gönderelim. Sevgili dinleyicilerimiz, ikisine de buradan sevgi ve selamlar. Tadım Restorant ailesine de Emeğimsin şarkısını istemiş Semra Hanım, biz de ulaştıralım. Şerif Cihan kardeşime, Semra Cihan kardeşime, ikisine de armağan olsun bu güzel eser. Efendim 0372 606 06 06. Sırayla isteklerinize yer vermeye başladık.

Sevgili dinleyicilerimiz, isteklerinize yer vermeye başladık bile. Günaydın Cengiz Bey, iyi yayınlar, iyi hafta sonları diliyorum. Zeki Müren'den Bir Demet, Yasemin eserini rica ediyorum. Tüm Radyo General dinleyicilerine armağan olsun lütfen, teşekkürler demiş Muzaffer Yahşi. Muzaffer abimizin isteğine yer verelim. Zeki Müren.

Sevgili dinleyicilerimiz, Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, efendim kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyor. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo paket 0552 134 07 67. Sevgili dinleyicilerimiz, günaydın güzel insan, daha önce yazdım, bu ağaç birinin canını yakacak. Valilik karşısındaki bir ağaç, yan yatmış Zonguldak Valiliği karşısında, o ağaca bir önlem alınması lazım. Buradan yayın yoluyla da duyurmuş olalım. Valiliğin tam karşısındaki bir ağaç efendim yan yatmış durumda. Devrilirse, yıkılırsa bazı kişilerin canı yanabilir. O ağaca bir an önce bir önlem alın o ağaçla ilgili. Ferdi Tayfur'dan durun ümitlerim Arslan ailesine gelsin demiş Tuncay Arslan kardeşim. Göndereceğiz. Kozlu Seyfetler Köyü'nden Mustafa Akbaş, sizden Yüksel Özkasap'tan Beyaz Atlı istiyorum. Tüm general ailesine mutlu hafta sonları. Cengiz Bey kolay gelsin. Ali Kınık'tan bir şarkı istiyorum. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Arslan Doğanay, Arslan Bey istemiş. Rukiye Hanım'ın isteği var. Sırayla mesajlarınızı okuyacağız. Özlem Hanım istemiş. Nurgül Hanım. Rad'dan Zeynep Hanım'ın isteği var. Aysun Hanım. Hepsini sırayla okuyacağız ve şarkılarınızı göndereceğiz. Şimdi Ferdi Tayfur geliyor. Gitmeyin yıllar diyecek efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizin seçtiklerinizle şimdi de Yüksel Özkasap Beyaz Atlı'yla geliyor. Mustafa Akbaş, efendim Seyfetler Köyü'nden bizlere ulaşmış, şarkısı geliyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Manevi kızım Emel Topal'a da buradan selam olsun. Bir cenaze olayı olduğu için şu an Zonguldak'a geldi. Bu gece dönecek. Ona da buradan selam ve sevgiler. Musa abimize, Musa Topal'a, aynı zamanda Hatice Topal teyzemize de selam olsun. Sevgilerimizi gönderelim efendim. Nadiye yazıcı Nadiye Hanım da bizimle birlikte günaydın mesajını iletmiş. Yine bir şarkı isteği var. Eymen Çanta'da tüm çanta çeşitlerinin hepsini bulabilirsiniz. Evrak çantaları, okul çantaları, plaj çantaları, kemerler, makyaj çantaları, spor ürünleri Eymen Çanta'da. İmalattan Parakende satış noktası 10 Temmuz yokuşu Elmas Park arkası Acılık'ta efendim. Hasan Karabacak 0535 970 49 95. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Ali Kınık isteği vardı. Hemen sırayla ulaştırıyoruz. Arslan Doğanay, Cengiz Bey kolay gelsin. Ali Kınık'tan bir şarkı, Allah'a emanet ol demiş. Ali Kınık'tan güzel bir eser geliyor. Hapiste yatarım, Ali Kınık yorumuyla.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz. Birazdan kısa bir reklam aramız var. Efendim, Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızdayız. Adres: Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet veriyoruz efendim. Telefon 0552 134 07 67 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Mimozo Oral yengemize sevgi selamlar. Vern Oral yengemize selam olsun. Yalçın Oral abimize, Terzi Hüseyin Sağır abimiz, Terzi Celal Usta, Terzi Hadiye Hanım'a sevgiler gönderelim. Ayşe Akay ablamız mahallemizden tüm Akay ailesine, Ahmet Nevin Özdemir çifti, İrem kızımız, Topuk Remzi Dinler abimize, ayrıca Müfide Dinler ve Zehra Dinler ablamıza, komşularımıza, Akiş Kuru Temizleme Mehmet Boran babamıza selam olsun. Gülfidan Kısa teyzemiz, Meliha teyzemiz, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşime sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktaracağız. Ama birazdan kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlar sonrası istediğiniz şarkılara yine yer vermeye devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Varsın olur. Gençliğimi kimse bilmez. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.
2: Radyo General 98.7

0: manşeti.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Radyo General 98.7 reklamlar sonrası buradayız. Sizin seçtiklerinizle sürüyor programımız. Şimdi Sevcan Orhan'dan çok güzel bir türkümüz geliyor. Yardım Edin türküsü. Nadiye yazıcı Nadiye Hanım bu türküyü tüm Radyo General dostlarına ve dinleyicilerine armağan etmiş.

Sevgili dinleyicilerimiz, türküler Anadolu'muzun bağrından kopup gelen ezgilerimizdir bizim sevgili dinleyicilerimiz. Eymen Çanta'da tüm çanta çeşitlerinin hepsini bulabilirsiniz. Evrak çantaları, okul çantaları, plaj çantaları, kemerler, makyaj çantaları, spor ürünleri Eymen Çanta'da. İmalattan perakende satış noktası Eymen Çanta, Zonguldak'ta tek imalatçı firma olarak hizmet vermekte. İster 1000 adet, ister 10 bin, isterse 100 bin adet sipariş verebilirsiniz. 10 Temmuz yokuşu Elmas Park arkasında hizmet vermekteyiz. Hasan Karabacak 0535 970 4995. Hakkı Baba Hakkı Karabacak, Melek Hanım, Hatice Hanım, Doğancan Bey, Gülümser Hanım, Arzu Hanım, Nurten Hanım, Emre Bey ve Ayşe Hanım'a da sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. İyi yayınlar abilerin güzeli, abilerin bir tanesi demiş Rukiye Hanım. Arkadaşlarım Aysun, Nurgül, Serpil, Mesude ve Bursa'dan Özlem ablam için güldüm, ağladım, kime ne, şu ömrümü çalan diye bir eser demişti. Herhalde bu şarkıdır, bu eserdir. Gönderelim efendim.

Evet, Celal Usta diyor ki bugün benim bebeğimin doğum günü. Yani çocuklar bebektir babaların, annelerinin gözünde. 10-10-1996 yılında, 96'da doğmuş. Benim kızım da 95'te doğmuştu. Bir yaş var arasında demek ki. İki tane de bana torun verdi. Güzel kızım, Allah ömrünü uzun etsin demiş. İki tane de torunumuz var. İki tane de dede Celal Usta. Onlar için de güzel bir şarkı istemiş. Ben ölürsem ağlamayın şarkısı ilerleyen dakikalarda gelecek. Hasan, evet, Hasan Özdemir, Hasan'ımıza da, kıymetli kardeşime de selam olsun. Herkese selamlar. Gülden Karaböcek'ten Ahı Gözlüm parçası demiş. Tabii göndereceğiz. Serkan Hoca, bana Mahsun Kırmızıgül'den Dinle istiyorum. Gündüz bakım çalışanlarına, radyo çalışanlarına gelsin demiş. Sırayla ulaştıracağız. Şimdi sırada Yaşar Usta ve Bayram Usta'nın istediği bir eser vardı. Düzen bozuk, dünya şaşmış. Yaşar Usta ve Bayram Usta tüm fırıncılara ve yufkacılara istiyor bu güzel eseri efendim.

Sevgili eşim Hülya Hanım'a da, Hülya'mıza da buradan sevgi ve selamlar gönderelim sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, usulü yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç ekmek arası köfte, efendim kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyor. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo paket 0552 134 07 67. Şimdi de Hasan Özdemir kardeşimin bir isteği vardı. İyi yayınlar dilemiş sevgili dinleyicilerimiz. Ne demiş? Günaydın herkese, selamlar, sevgiler. Gülden Karaböcek'ten Ahı Gözlüm parçası tüm dinleyicilerimiz için istiyorum demiş. Biz de ulaştıralım sevgili dinleyicilerimiz. Gülden Karaböcek, Ahı Gözlüm.

Sevgili dinleyicilerimiz, Serkan hocamızın bir isteği vardı. Hemen yerine getirelim. Sırayla yoğun mesajlar var. Sırayla isteklerinizi yer vermeyi sürdüreceğiz efendim. Ben Serkan hoca, bana Mahsun Kırmızıgül'den dinle istiyorum. Gündüz çalışanlarına gelsin demiş. Gelsin şampiyon General FM demiş. Sevgili hocamıza da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Serkan hocamıza hoca unvanını ben verdim kendisine. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Ramazan Derebaşı, o da bir şarkı istemiş. Gülün Hanım'ın isteği var, Şeyma Hanım'ın isteği var, sırayla göndereceğiz. Bursa'dan Özlem Hanım istemiş efendim, Aysun Hanım'ın var, Serpil Hanım, Mesude Hanım, bayağı bir istekler var, sırayla ulaştıralım. Şimdi Mahsun Kırmızıgül, Serkan hocam ve Gündüz Bakım Evi hocalarına ve arkadaşlarına geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Konkini Gülay Hanım da günaydın mesajını iletmişti. Bir de şarkı istemiş. Listemizi aldık, sırayla ulaştıracağız efendim. Eymen Çanta'da tüm çanta çeşitlerinin hepsini bulabilirsiniz. Evrak çantaları, okul çantaları, efendim plaj çantaları, kemerler, makyaj çantaları, spor ürünleri Eymen Çanta'da. İmalattan Parakende satış noktası nerededir? 10 Temmuz yokuşu Elmas Park arkasındadır. Ayrıca Zonguldak'ta tek imalatçı firma olarak hizmet veriyor Eymen Çanta. Hasan Karabacak 0535 970 49 95. Evet, Celal Usta'mızın kızı, yani bebeğim dediği kızının bugün doğum günü. Mutlu ve sağlıklı yıllar diliyoruz. Bana iki tane de torun verdi. Kızıma, bebeğime ve tüm sevdiklerime de armağan olsun demiş. Ben ölünce ağlamayın, Celal Usta'mdan tüm sevdiklerine gidiyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sırayla isteklerinize yer vereceğiz efendim. Paşalar Market'in soğuk su şubesinde kasada duran Yeşim Hanım'ın bir isteği var. Tantaşçı'dan Rüyalarım Olmasa şarkısı. Ve sabah su alırken istekte bulunmuştu. Unutmuştum, şimdi aklıma geldi. Yeşim Hanım'dan tüm sevdiklerine armağan oluyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç ekmek arası, köfte, çay, kahve, sıcak, soğuk içecekler, doğum günü kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Çınartepe Mahallesi Üzülmez, Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo, paket 0552 134 0767. Evet, buz adam, toprağım, köylüm, gazeteci Atanur Öner abim. Günaydın toprağım, hayırlı işler. Kadir Harputlu kardeşim için sisli noktayı çalar mısın demiş. Şeyma Hanım'ın bir isteği var. Gülin Hanım'ın isteği var. Sırayla yer vereceğiz. Ölürsem peşimden ağlamayın şarkısı. Gülin Hanım, o şarkıyı az önce dinlettik. Onun için başka bir şarkı dinletelim size. Şimdi sisli nokta geliyor. Senden öğrendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle devam ediyoruz. Eymen Çanta ailesine de buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Hayırlı günler Cengiz Bey. İş arkadaşım için Engin Nurşani, Gözlerini Bile Unuttum türküsünü istiyorum şimdiden. Teşekkür ederim. O türkünün, o şarkının adı. Engin Nurşani de genç yaşta hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Rahmetle analım sevgili dinleyicilerimiz. O şarkının adı nedir? Adına bir çizik çektim. Geliyor efendim Engin Nurşani yorumuyla.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, efendim Eymen Çanta'da tüm çanta çeşitlerinin hepsini bulabilirsiniz. Evrak çantaları, okul çantaları, plaj çantaları, kemerler, makyaj çantaları, spor ürünleri Eymen Çanta'da. İmalattan Parakende satış noktası Zonguldak'ta tek imalatçı firma olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. İster 1000 adet, ister 10 bin, isterse 100 bin adet sipariş verebilirsiniz. Hasan Karabacak 0535 970 49 95 sevgili dinleyicilerimiz. Ramazan Derebaşı kardeşimizin bir isteği vardı. Hemen şöyle bakalım ne istemiş bizden. 0372 606 06 06. Hayırlı sabahlar, günaydın, iyi yayınlar güzel insan. Mümin Sarıkaya, ben yoruldum hayat parçasını istiyorum. Bu parça Bacanak, Hakan Tabaka, Hasan Terziye, Kazım Köroğlu'na, tüm gönül dostlarına ve siz değerli Genel FM ailesine gelsin abim benim demiş. Hakan Tabak senin Bacanak mı? Hakan Tabak benim sevdiğim bir kardeşimdir. Bacanak'ın olduğunu bilmiyordum Ramazan. Şimdi öğrenmiş oldum ve güzel şarkıyı sizlere armağan ediyorum.

sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç ekmek arası köfte, kahve çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızdayız. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo paket 0552-134-07-67 sevgili dinleyicimiz. Buz adam, köylüm, toprağım Atanur Öner abim, Savaş Yılmaz sitem etme, benim kıymetlime bir de Deniz ablama bu parça armağan olsun demiş. Biz de gönderelim Savaş Yılmaz yorumuyla sitem etme geliyor efendim.

0: reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti, yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası buradayız ve Salla da Git Ankaralı eseri geliyor şimdi. Gizem Ankara'ya ve Gizem Hanım'a. Buz Adam, Toprağım, Atanur Öner abimizden armağan oldu.

Evet, sevgili Hülya'mıza, Hülya Hanım'a da, eşime de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Bir de telefona baksa çok daha güzel olacak ama öyle de bir huyu var. Çocuklara bu tarihten itibaren sosyal medya yasak. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle 1 Kasım 2026'dan itibaren 15 yaş altına sosyal medya hizmeti sunulmayacak. Mevcut hesaplar 31 Mart 2027'ye kadar E-Devlet üzerinden doğrulanacak. Kararın tüm detayları da haberimize demiş. Efendim, geç kalınmış bir karar, olması gereken bir karardı. Resmi gazete, ya çocuk 9 yaşında, 8 yaşında çocuğun elinde tablet. Tabletten, internetten, Google'dan her yere giriyor, bakıyor, yasaklı sitedir, bilmem nedir, her tarafa. Küçücük çocuklar, olur mu böyle bir şey? Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle sosyal ağ sağlayıcıları için yaş doğrulama zorunluluğu getirildi. Düzenlemeye göre 15 yaşını doldurmayan çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulmayacak. İşte doğrusu da budur sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Zeynep kızımız bizimle birlikte, ne istemiş hemen şöyle bakalım. Demiş ki, günaydın Cengiz abi, ailecek sizi dinliyoruz. Sizden Sait Uçar'dan Davacıyım Yıllara şarkısını istiyoruz. Güzel bir gün olsun hepimiz için. İyi yayınlar demiş. Zeynep Yıldız kızımıza da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Sait Uçar yorumuyla geliyor, Davacıyım Yıllara.

Biz devam ediyoruz ve radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim. 12.12'yi gösteriyor saatler ve şimdi de Bülent Ersoy geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Hemen şöyle bakalım. Cengiz abi okuma şey yok ki, onda bir sıkıntı yok kızım, okunabilir. Selam olsun diyelim sevgilerimizi. Bülent Ersoy'dan Yaranamadım şarkısını istemiş Yaralı Kalp Gül. Yayında okuma demiş ama Hülya ablamın numarasını bana atar mısın, benim telefonum değişti demiş. Şey yok, sıkıntı yok kızım, ne demek yani. Cengiz abi hoş geldin, evimizin neşesi, hoş geldin, selam olsun sana, tüm çalışan arkadaşlarıma kolay gelsin. Cengiz abi, Ferdi Tayfur'dan Yaralıyım Dertliyim istiyorum. Aileme gelsin, annemle sizi dinliyoruz. Hülya ablama selam söyle, sizi Hülya ablama gelsin, saygılar gönüllere gelsin. Zonguldak Merkez Murat demiş, Serkan hocama da Ferdicilere de armağan olsun demiş. Göndereceğiz sırayla ama önce Bülent Ersoy yorumuyla dinleyeceğiz Yaranamadım.

Sevgili dinleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir olay. İdam girişiminden sağ kurtulan mahkum için kritik soru, yeniden infaz edilecek mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde ölüm cezasına çarptırılan bir kadın, iki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı. Evet, kadın 50 yaşındaki mahkum kadın ölüme çarptırıldı. Ölüm cezasına, suçu ne bilmiyorum. Ve dolayısıyla kadın ölmedi. Şimdi soru şu, deniyor ki, yargıçlar diyor ki, bundan sonra nasıl bir yol izlenecek? ABD'nin Tennessee eyaletinde iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kalan ve komadan uyanan Christia Pick'in geleceği belirsizliği koruyan, 1995 yılında işlenen bir cinayet nedeniyle idam cezasına çarptırılan 50 yaşındaki mahkumun yeniden infaz edilmesi, farklı bir yönteme geçilmesi ya da cezanın müebbet hapse çevrilmesi ihtimalleri tartışılıyor. Kadın ölüm cezasına çarptırılıyor Amerika'da. İki doz iğne yapılıyor, ölümcül iğne. Kadın ölmüyor. Madem ölmüyor kadın, vücudu bu kadar dirençli, o zaman bana göre ömür boyu müebbet hapse mahkum edin, kalsın cezaevinde diye düşünüyorum. Bilmiyorum, onların yasası çok farklı çünkü sevgili dinleyicilerimiz. Bu da tarihe geçecek bir olay. Ölüm cezasına çarptırılan bir kadın iki doz ölümcül iğneye rağmen yaşıyor, hayatta kalıyor, ölmüyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi yaralıyım dertliyim Ferdi Tayfur'dan dinleyeceğiz. Zonguldak merkezden Murat istemiş, annesine, Serkan Hoca'ya, Hülya ablasına, bizlere, tüm radyo general dostlarına ve tüm ferdicilere geliyor.

0: neresiniz?
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Mürüvvet Kahraman teyzemizin bir isteği var. 80 küsür yaşında bir teyzemiz, bizim dinleyicimiz. Ellerinden öpüyorum Mürüvvet Kahraman teyzemizin. Kibariye'den Annem şarkısını istemiş, göndereceğiz. 67 efsane, efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı. Alo, paket 0552 134 07 67. Sevgili dinleyicilerimiz, tüm annelerimiz için Kibariye söylüyor. Eller kadir kıymet bilmiyor anne, senin kadar kimse sevmiyor anne.

dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Mimoza Oral yengemize bir kez daha sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Kıymetli eşim Hülya Hanım'a da selam olsun diyelim. Konkini Güney Hanım'ın bir isteği vardı. Birazdan onu yayınlayacağız ama Bay Kemal ve Hakan Usta'nın sabah gönderdiği mesajları görmemişim. Bay Kemal biraz sitem etmiş. Kes Bay Kemal, uzatma. Allah Allah, ne sitemi? Tamam, çalacağız ya. Allah Allah, çatladın mı ya? Çalacağız. Allah Allah ya. Efendim, Eymen Çanta'da tüm çanta çeşitlerinin hepsini bulabilirsiniz. Evrak çantaları, okul çantaları, plaj çantaları, kemer, makyaj çantaları, spor ürünleri Eymen Çanta'da. İmalattan Parakende satış noktası nerededir? 10 Temmuz yokuşu Elmas Park arkası Acılık'ta. Zonguldak'ta tek imalatçı firma olarak hizmet veren Eymen Çanta'ya ister 1000 adet, ister 10 bin, isterse 100 bin adet sipariş verebilirsiniz. Hasan Karabacak 0535 970 49 95 sevgili dinleyicimiz. Bay Kemal Dost Çukuru istemiş. Sabah 11'e doğru, 11'e çeyrek kala istemiş. Bay Kemal, kusura bakma, sitem etmekte haklısın ama gözden kaçmış. Tamam Bay Kemal, o zaman gönderelim efendim. Müslüm Baba yorumuyla geliyor Dost Çukuru. Şarkıları cep telefonumu bilmeyen yok, herkes biliyor. Bilmeyen yazsın 0531 855 2770. Şey olduğunda aramayın ama mesela mesajınızı unuttum değil mi, adınızı okumadım, gözümden kaçmıştır, bilerek kimseye şey yapmam, kasti bir şey yok. Her kim olursa olsun, bak kim olursa olsun, yani ne olursa olsun, kim olursa olsun, herkesin mesajını okuyorum sevgili arkadaşlar. İsterse adam benimle konuşmasın, kavgalı olsun, ne olursa olsun, herkesin mesajını okuyorum. Mesaj konusunda bir sıkıntı yok. Ha, gözden kaçmıştır, eğer okumuyorsan bana çağrı atın, dırt dırt çağrı atın, ben anlarım. Müslüm Baba geliyor Dost Çukuru.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlükte geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Son güzel eserimiz Konkini Güley Hanım yayını bitirmeden istemiş bizden. Cimilliyim olan Güzel Yarim eserini tüm Radyo General dostlarına, tüm sevdiklerine, herkese istemiş. Biz de ulaştıralım efendim. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren Radyo General dostlarına da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Bu şarkı sonrasında programımızı nihayetlendireceğiz efendim.

dinleyicilerimiz, bugünlük de geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor.

0: Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın İbrahim Kaba, Zonguldak Alay Komutanımız Sayın Barış Çücan, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapağan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Sayın Fikret Savran Komutanımız, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine, Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik, Bilişim Şube, Hırsızlık Masası, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik, Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba İmha, Özel Harekat, Bordo Bereliler, Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun efendim. Ayağınıza taş değmesin. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır.
1: Ararsan koş Mevlana'ya, yeniden doğdun dersin.
0: Önce anonsumuzu, ardından her yayınımızı sonlandırırken hayat felsefemiz olan sloganımızı hatırlatıyoruz. Hayatın her türlü acılarına, hayatın her türlü pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata suyuna, kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Yarın programımız yok. Pazar günü herkese mutlu, sağlıklı hafta sonları diliyoruz. Pazartesi sabahı bu frekansta aynı noktada görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı hiç eksik olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi. Cengiz Çağlayan'la Gönülden

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. noter üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Trabzon.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: geçmişiz, haberimiz yok.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Sen nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime. Aradığım, beklediğimden işte o gün, işte o gün.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istedi, Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Manşeti.com reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Sabahları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Esnaf67.com reklamları sundu.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm puslar arasında kalır belki.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istedi, Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Songuldak.com reklamları sunar.
1: Songuldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. Noter üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, Lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93. Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: senin için değil bu yaz. Ben bahtıma yanıyorum. Sana değil bu gözyaşım. Aşkımıza ağlıyorum. Doyamadan bitti diye, yalan olup gitti diye. Ben ne sana ne kendime.
1: Radyo General 98.7.
0: Ne gidişin umurumda, ne dönmeni bekliyorum. El diline düşürdüğün

0: Çorbanet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimizde vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Otokom reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer. Estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozluköy Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Yeni.com reklamları sunar.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri. Proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
4: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543-430-9013 0543-430-9013.
4: Kahveci Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Manşeti.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 6767. Caner Mobilya, evinize değer katar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım, bir seni beklerken kendimi yenemedim.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. notel üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, Lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده صدق رسول الله وَنَتَقَ حَب۪يبُ اللّٰهِ Muhterem Müslümanlar! Yüce dinimiz İslam'ın şiddetle yasakladığı haramlardan biri de kumardır. Kumar, birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı haksız bir kazançtır. Kumar, sevgi ve kardeşlik duygularını yok eden, kin, nefret, düşmanlık ve intikam duygularını körükleyen zararlı bir alışkanlıktır. Kişinin akıl ve ruh sağlığını bozan, aile huzurunu yok eden, kazanma hırsıyla bencil ve menfaatçi insanlar yetiştiren bir hastalıktır. Aziz müminler, Yüce Rabbimiz, Maide suresinin 90. ayetinde kumarın haram olduğunu şöyle haber vermektedir. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve falokları ancak şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Cenab-ı Hak bu ayetin hemen ardından kumarın haram kılınmasının sebeplerinden birisini de şöyle ifade etmektedir. Şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Değerli Müslümanlar, ismi ne olursa olsun, gerçek hayatta ya da dijital mecralarda oynansın, yasal olsun olmasın. Kumarın her çeşidi haramdır. Zira her yasal olan helal değildir. Dolayısıyla masa başında veya sanal ortamlarda oynanan, kazananın kaybedenlerden haksız kazanç elde ettiği oyunların tamamı kumardır, haramdır. At yarışlarında oynanan ganyan kumardır, haramdır. Hayvanların dövüştürülmesi gibi vahşete dayanan her türlü oyun ve bu oyun üzerinden elde edilen kazanç kumardır, haramdır. Bütün şans oyunları, yılbaşı, özel gün ve haftalar vesilesiyle çekilen piyango, kazı kazan ve şans topu gibi oyunlar kumardır, haramdır. Dijital mecralarda oynanan bütün bahis oyunları, toto, loto, iddia gibi dinen meşru olmayan oyunların hepsi kumardır, haramdır. Kıymetli müminler, İslam dinine göre asıl olan rızkımızı helal yollardan kazanmaktır. Bu sebeple faiz, kumar ve benzeri haram yollardan elde edilen parayla sevap beklenerek hayır hasenat yapılamaz. Cami ve mescit inşa edilemez. Hac, zekat ve kurban gibi mali ibadetler yerine getirilemez. Maalesef bugün internet ortamında türlü hilelerle ve bazı sosyal medya fenomenlerinin yayınlarıyla nice insanımız kumar tuzağına çekilmektedir. Mobil cihazlar, çevrim içi oyunlar ve e-sporlar aracılığıyla nice gencimiz sanal kumar bataklığına itilmektedir. Televizyonlarda, gazetelerde, hatta en basit internet oyunlarında dahi kumar reklamları verilerek küçücük yavrularımız bile bu kötülüğe özendirilmektedir. Halbuki mahremiyet sınırlarını ihlal eden, haramların yaygınlaşmasına sebep olan dijital platformlar ve farklı ortamlarda kumar oynamayı özendiren bu reklamların engellenmesi dini, vicdani ve insani bir sorumluluktur. Aziz Müslümanlar, kumar hem oynatan hem de oynayan için maddi ve manevi bir tükeniştir. Kişi kumarda kazanınca başkasını, kaybedince kendini zarara uğratmaktadır. Bütün bağımlılıklarda olduğu gibi kumardan korunmanın en etkili yolu ise ona hiç başlamamak, kumar oynayan ve oynatan insanlarla bir arada olmamaktır. Öyleyse nice ocaklar söndüren, nice yuvalar dağıtan, nice felaketlere sebep olan kumar belasından uzak duralım. Gençlerimizi ve çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan korumak için onlarla sevgi, muhabbet ve güven temeline dayalı bir ilişki kuralım. Onların iyi arkadaşlarla ve iyi ortamlarda yetişmeleri için gayret gösterelim. Kumarın içki, yalan, dolandırıcılık ve cinayet gibi büyük günahlara sebebiyet verdiğini asla unutmayalım. Değerli müminler, hutbenin önemli özelliklerinden biri de hutbeyi dinlemek, anlatılan bilgileri cami dışındaki insanlarla da paylaşmaktır. Bu bilgileri ailemizle, akrabalarımızla, komşularımızla ve çevremizle paylaşmak toplumsal huzurumuza katkı sağlayacaktır. Hutbemi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle bitiriyorum. Hiç kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir.
0: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Zonguldak Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
4: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Yahoo.com reklamları sunar.
1: Yahoo, bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalığın adresi. Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik. Kozlu, Aziziye Camii arkası, köylü dolmuş durakları karşısı. 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik. Çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler, Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acı

0: 353-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Her şey çok güzeldi o zaman. Çok şey değişti ama istediğim gibi olmadı. Bir şeyleri kazanırken bir şeyleri kaybettiğimi gördüm. Yalnızlığımı gördüm her gün artan. Büyüdüğümde ne oldu sanki? Büyüdükçe küçüldüm, utandım. Belki de çocuk kaldım, büyüyemedim. Belki de o yüzden sevgide mutlu olamadım. Ah, her acıyı çekmek zorunda mıyım? Şimdi yaşadığım şeyler bana boş, anlamsız geliyor.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah.

0: Radyo67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istedi, Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 6767. Caner Mobilya, evinize değer katar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Bir gün bir köşede sızıp kalırsan, el tanımasa da sen tanır mısın? Bir gün bir köşede sızıp kalırsam, el tanımasa da sen tanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye, bakıp yaptığından utanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye,

0: beni bu
1: Radyo General 98.7
0: yurdumdan yuvamdan ayıran sensin, beni bu hallere düşüren sensin, yurdumdan yuvamdan ayıran sensin, sanki yaptıklarım yetmezmiş gibi.

0: kalpsiz olsam.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Zonguldak Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
3: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. Noter üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, Lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93.
4: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: yaşayamam. Radyo General 98.7.
1: Bir ömür böyle mi geçecek Tanrım? Kimsesiz yaşayamam.

0: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Zonguldak Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
3: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istedi, Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 6767. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta. Esnaf67.com reklamları sundu.

canım canım canım, yakma çıramı. Ya beni de götür. Ya sen de git.

yıkılsın dağlar. Viran koydu mor sümbül bağlar. Sevdiğim geçiyor gençlik çağları.

ağlarım. Ya beni de götür.

0: Otokom reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozluköy Pazar Yeri Yanı, telefon.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat kozlu ihsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Kebap77.com reklamları sunar.
1: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. Noter üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, Lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Çetin.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Seninle ilk bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Otomotiv.com reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: biliyorsun anne. Onunla ayrı çevrelerde, ayrı mekanlarda, ayrı dünyalarda büyüdük. Bizi bir tesadüf, bir bakış, bir gülüş yan yana getirdi. Bu duyguyu daha önceden hiç tatmamıştım anne. Hatırlar mısın babamla ilk karşılaştığınız günü? İşte bu duygu o duygu anne. Senden başka hiç kimseyi böylesine sevmedim anne. Ama şimdi beni ne olursun affet anne.
1: Radyo General 98.7.

esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle, tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniye'de. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: şikayet etsen ne fayda? Her suçu feleğe atsam ne fayda?
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. Noter üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynı

0: Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

şehre her yağmur yağdığında, beni düşün, ıslak ve kırılgan bir sürgün içinde, göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında, bastırarak kalbini avuçlar.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

da, yalvarsan da, sızlasan da, bağırsan da, her gün geçer karanlıkta, aşklar yalnız hal.

aydınlık günler, o mesut günler. Gardiyan, gardiyan, ne olur etme beni ziyan. Kader bu, herkes pişman olurmuş. Bırak artık, bırak, haber aldım, kaçtım.

0: Çok özledim ben evimi, çok bekledim sevgilimi.
1: Radyo General 98.7.
0: Taşlar üstünde ağladım, fayda yokmuş hiç kimseden. Ne ümit ne gelen giden, kader alın yazısında, dört duvarın arasında. Rüyalarda kurtuluşum, ah ben artık mahvolmuşum. Mesut günler gitti gider, yok dönüş ne zevk ne aşk. Aşk bize yasak, aşk bize yasak. Gardiyan, gardiyan, gardiyan, ne olur etme beni ziyan. Dedik ya kader bu, herkes pişman olurmuş. Bırak be, bırak artık, haber aldım karım doğurmuş.
2: Esnaf67.com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Yahoo.com reklamları sunar.
1: Yahoo, bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istedi, Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Otomotiv.com reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: Altunbaşoğlu.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş. Adres Kozluköy Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
4: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543-430-9013 0543-430-9013.
4: Kahveci Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Whatsapp 67.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat Kozlu İhsaniyeti. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istedi, Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: gelemez misin?
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 80 67 0535 428 80 67 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 98.7.
1: Hangimiz düşmedi kara sevdaya? Hangimiz sevmedi çılgınlar gibi? Hangimiz bir kuytu köşe başında bir vefasız için, bir hayırsız için yol gözlemedi?

Aşığın gözü kör, kulağı sağır. Radyo doğruyu yanlış ondan görmedi. Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdi. Ah, ah o vefasızlar kıymet.

0: Herkesten bir anı saklar bu yollar. Herkesin acısı sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var, ruhumuzda var.
1: Deli gibi sevmek ruhumuzda var.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Köroğlu Kebap, İskender Pide ve Lahmacun Salonu yeni yerinde. Aynı eşsiz lezzet, aynı kalite, aynı güler yüz. Köroğlu Kebap yeni adresinde siz değerli müşterilerine kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Zonguldak merkezde Ulu Cami karşısı Birlik Taksi durağı yanı 2. noter üstünde. Köroğlu Kebap, İskender Pide, lahmacun ve birbirinden nefis kebap çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz. Lezzetin ve güler yüzün yeni adresi Köroğlu Kebap. Vural Köroğlu. Sipariş ve bilgi için 0372 666 06 68 0543 450 67 93.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

gittin ya, gönlümde umut kalmadı. Hani gittin ya, bedenimde can kalmadı. Senin ardından bir tek sevenim olmadı. Nice uğraştım ama hiç yerinde olmadı. Hani gittin.

0: Trabzon.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Viagra.com reklamları sunar.
1: Yahu bizim hanım tutturdu, ev yenilenecek diye. Yatak odası, salon, mutfak, kapılar, laminat derken iş gözümüzde büyüdü. Sonra Caner Mobilya'yı bulduk.
2: Caner Mobilya, eviniz için mobilya ve dekorasyon çözümlerine anahtar teslim sunuyor. Ücretsiz keşif ve ölçümle tüm detaylarla onlar ilgileniyor. Üretim ve imalat kozlu ihsaniyede. Yeni showroom ise Yenice'de belediye binası altında. Hanım istediği Caner Mobilya yaptı. 0530 603 1971 0553 481 67 67 Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Sever sevdiğine yanlış yapmaz, seven aldatmaz, seven kandırmaz, gerçek seven yarı yolda bırakmaz. Bırakıp gidersen çizerim seni, bırakıp gidersen çizerim seni, bırakıp gidersen çizerim seni.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: yakandan düşmez acılar.
1: Radyo General 98.7.
0: Bilemem sevgilim benden bu kadar. Kalbine göm beni, bir yalanmış sanki.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Akşamları sunar.
1: Açık göz dekorasyon yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: efsanem, efsanem. Sen Radyo benim General, bu gönlümde
1: 98.7.
0: Bugünümde, dünümde, sen her zaman ben.

portakal çiçeğim gel. Gel gel, hadi gel gel, yalvarırım portakal çiçeğim gel. Özlemeye doydum sana.

iken farklısın öylesine. Hadi gel sevişelim, gel portakal çiçeğim, bekledim yeterince. Gel gel gel gel portakal çiçeğim, gel gel gel, hadi gel.

iki kişi yaşadım. Hep iki kişi yaşadım bu deli bedende. Sen ve ben. Bu işin sırrına ermek istersen eğer, gözlerine sor gözlerine.

Çünkü yalan söyleyemez aşkın ateşinde yanan. Sor güzelim sor, feleğime sor. El alem ondan bir gece çalarken ben her gün, her gecesini çaldım. Beni iyi tanır o. Yüreğime sor yüreğime, Mecnunlara, Ferhatlara, Keremlere, ölümüne sevenlere, sana olan sevdamı yaşamaya çalışanlara.

Seni anlatmak çok zor kelimelerle. Bir eşin benzerin yok şu yeryüzünde. Seni anlatmak çok zor kelimelerle.